Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti. Kavuşma.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Böyle hafta içinde bir tatil günü olunca insan şaşırıyor değil mi? Bugün pazartesiymiş gibi güne başladık ama bugün çarşamba, haftayı yarıladık bile. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Bu arada canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil, Kral uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum ve çarşamba gününe başlıyorum. Sen...

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim.

0: Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: üreticisi Yiğit Akı ileriye götürür. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, manivoruslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur lazım.
3: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılır.

0: Hızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için...

Meteoroloji günlerdir uyarıyor. Bugün itibariyle ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış dalgasının hakim olması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülürken gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Ve bu ülke genelinde 5 gün boyunca geniş çaplı bir gök gürültülü sağanak yağış dalgası olacak anlamına geliyor raporda okuduklarım. Marmara, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Karadeniz'e kadar tüm illerde bekleniyor bu kuvvetli sağanaklar. Yani eğer henüz dışarı çıkmadıysanız bugün için yanınızda şemsiye bulundurmakta fayda var.

Dijital platformlarla devam edelim. Denzel Washington'ın kült filmi dizi olduğu aksiyon dizisi Man on Fire'dan söz ediyorum. Kısa sürede de platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. Yeni suç draması Nemesis de yine çok izlenenler arasında. 8 bölümlük dizi dünya genelinde en çok izlenen yapımlar listesinde 2 numarada yer alıyor. İsveçli pop efsanesi ABBA'nın 1974 Eurovision zaferinden başlayarak dünya çapında nasıl bir müzik ikonuna dönüştüğünü anlatan belgeselde yayında ve dünyaca ünlü süper kahraman dizisi The Boys yayınlandığı platformda zirvede. Her ne kadar süper kahraman dizisi gibi görünse de The Boys'un geçtiği evrende kahramanlar aslında iyi insan değil, dev bir şirket tarafından yönetilen marka yüzüne dönüştürülmüş ünlüler. Yani Marvel tarzı klasik kahramanlık yerine güç, medya manipülasyonu, şöhret ve yozlaşma anlatılıyor. Belki izleme listenizi almak istersiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Tablet deyince vatan.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen fırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
11: Hem de hiç para vermeden.
12: Abonelik de yok. Aidat da yok.
10: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
13: Ne istersen Neon 1.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
16: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
17: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
20: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
21: Ödemek

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Bu hafta Elon Musk'ın sahibi olduğu platform ücretsiz kullanıcılara getirdiği yeni teknik sınırlamalarla platform tarihinde bir ilke imza attı. Şirket altyapıdaki yükü hafifletmek için ücretli abone olmayan kullanıcıların gönderi, yanıt, mesaj ve takip hakkına günlük sınırlama getirdi. Yani artık uygulamada profilinde mavi tık bulunmayan ve herhangi bir ücretli aboneliği de olmayan hesaplar günde en fazla 50 gönderi paylaşabilecek. Kaç gönderi paylaşıyor ki insanlar? 50 zaten çok fazla değil mi? Bu hesaplar için günlük yanıt sınırı 200 olacakmış. Direkt mesajlar günde 500'e sınırlanırken hesaba kayıtlı e-posta saatte maksimum 4 kez değiştirilebilecek. Ayrıca günde en fazla 400 hesap takip edilebilecek. Bu rakamlar bana biraz anormal geldi. Yani gün içerisinde bu sınırın üzerine çıkanlar ya da bu rakama ulaşanlar mı var? Çok enteresan. Şirket bu sınırların tek seferde tüketilmesini önlemek için kotayı yarım saatlik zaman dilimlerine bölerek dağıtacak. Enteresan. Hiç anlamadım ben bu rakamları.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 20 Mayıs Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Beştepe'deki buluşmada Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız dedi. CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da gençlik korteji düzenledi. Yürüyüşe CHP lideri Özel de katıldı. Özel, gençler Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı diye konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda kürsüdeydi. Gençlere terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj verdi. Aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda diye konuştu. Rusya lideri Putin, Amerikan Başkanı Trump'ın ziyaretinden bir hafta sonra Çin'de. Putin ilk olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar var. Trump önce İran'ı bu hafta içerisinde vurabiliriz dedi. Ardından İran'la savaş çok yakında bitecek, anlaşma yapmak için can atıyorlar ifadelerini kullandı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Yeşilırmak'ta taşkın riski oluştu. Turhalı ilçesinde önlemler artırıldı. 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi. Ülke genelinde sağanak yağış var, rüzgarlar serin esiyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara kuvvetli sağanak yağışlı 18, İzmir sağanak yağışlı 25, Bursa ve Antalya sağanak yağışlı 23 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya futbolunda gözler bugün İstanbul'da olacak. Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg saat 22'de Beşiktaş Park'ta kupa için sahaya çıkacak. Dev maç için İngiltere ve Almanya'dan 30 bini aşkın taraftar İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi. İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz sakatlığından dolayı Wimbledon'dan çekildi. Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bahar sağanakları sürüyor. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında yurt genelinde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli. Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

haberlerine bakalım. Amili takımın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlı ekip tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak. D grubunda mücadele edecek Ay Yıldızlar, Amerika, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda yer alan isimler belli oldu. Liste kalabalık, hepsini tek tek saymayacağım. Ama Samsun Spor kalecisi Okan Koçuk'un açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına tepki gösterdi. İlk maçımız 14 Haziran'da Avustralya ile ve UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Hem de bugün UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonun şampiyonu bugün İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilci Freiburg arasında oynanacak. Finalde belli olacak. Aston Villa ve Freiburg tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finali heyecanı yaşayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı da Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlıyor bugün.

0: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Bolero. Bolero. İç giyimden çoraba, her anımda yanımda o. Bolero.
3: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Gençlik Haftası Vatan'da 18-25 Mayıs tarihleri arasında Asus 27 inç, TUF Gaming, VG27, AQE5A 0.3 MS, 165 Hz, QHD IPS oyuncu monitörü 7999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
7: Enuygun.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.

0: artı 7.24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

İstediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Fırsatları görenler hızla getire giriyor. Çünkü getirde yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajaku.com.tr'de.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi beraber.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

Dünyaca ünlü isimlerin Türkiye konserleri devam ediyor. Ünlü rap yıldızı Travis Scott Türkiye'deki hayranlarıyla ilk kez buluşmaya hazırlanıyor. One Night Only in the Club with Travis Scott adıyla gerçekleştirilecek özel organizasyonla 31 Mayıs'ta İstanbul'da ilk kez sahneye çıkacak Travis Scott. Tersane İstanbul'da düzenlenecek etkinlik içinde yalnızca 2500 bilet satışı sunulacak. Bu da acaba Travis Scott Kanye West'in sürpriz konuğu mu olacak sorularını akıllara getirdi. Zira 30 Mayıs'ta da Kanye West Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verecek ve bu konser için 75 bin bilet satıldığı biliniyor. İstanbul konserinin dünyanın dört bir yanından on binlerce ziyaretçiyi ağırlaması beklenirken konser turizminin ülkeye 100 milyon dolara yakında yan gelir sağlayacağı tahmin ediliyor. Kanye West ve Travis Scott işbirlikleri ve Kanye West'in daha önceki konserlerinde Travis Scott'ı sahneye çıkarmaları düşününce de bana bir sürpriz olacakmış gibi geliyor durum.

her gün ayrı bir uygulamanın güncelleme haberleri geliyor. Takip etmek zor olmasın diye ben de kısa başlıklarla size hatırlatmak istiyorum. Şimdi sözünü edeceğim güncellemeyi bugüne kadar nasıl yapmadılar diye hayret ediyorum zaten. Her seferinde söyleniyordum. Malum video ve fotoğraf paylaşma uygulamasına hikaye düzenleme özelliği geliyor. Yani o hikayeyi paylaşıyoruz. Ay yanlış yaptım diyoruz. Siliyoruz, tekrar paylaşıyoruz ya. Olur mu canım öyle şey? Bir düzenleyip tekrardan yayına verebiliyor olmamız gerekiyor. Şirket hikayeyi düzenle başlıklı yeni bir seçeneği sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı. Bunda bu kadar zor olacak ne var acaba? Hikayelerdeki 3 noktalı menüye dokununca çıkan seçenek hali hazırda paylaşılan bir hikaye üzerinde düzenleme yapılmasına olanak tanıyacak. Böylece bir hikaye hatalı paylaşıldığında tamamen silip yeniden paylaşma zahmeti ortadan kalkıyor. Kullanıcılar hikaye üzerinde düzenleme yaptığı zaman orijinal versiyonunu aldığı tüm beğeni, tepki ve yorumlar sıfırlanacak. Bu gerçekten çok lazımdı ve bu devirde yanlış yazdım diye hikayeyi silip yeniden paylaşmak mı kalmış, hakikaten çok enteresan. Ama keşke düzenleme yaptıktan sonra o beğeni, tepki ve yorumları da kaybetmeseydik.

0: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: En uygun.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
8: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz

0: kaçırmayın. Haydi kredi, bir mutluluk getir. Bir mutluluk,
1: bir mutluluk, bir mutluluk getir. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Ritmini yakala Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

20 Mayıs 2026 Çarşamba bugün, pazartesi gibi geliyor biliyorum herkese. Dün tatildi çünkü, hafta ortasında yaşanan bir tatil gerçekten o haftayı allak bullak ediyor ama bitmesini de kolaylaştırıyor, dikkatinizi çekmek isterim. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Gitmeden bir hatırlatma, bugün için yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Eğer henüz dışarı çıkmadıysanız muhakkak ona göre giyinmekte ve şemsiyenizi yanınıza almakta fayda var. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bu akşam Poetry Club etkinliğini düzenliyoruz. Eğer son anda katılmak isteyen olursa beklerim ayrıntılara. Kendi sosyal medya hesaplarımda yer veriyorum. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gidiyorum. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 20 Mayıs Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Milliyet'in manşetiyle başlayalım, yürüyelim arkadaşlar. Bir milletin küllerinden doğuş hikayesinin başladığı 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümü, Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanet ettiği gençler tarafından tüm yurtta, havada, karada, denizde coşkuyla kutlandı. Gençliğimizin en büyük sorunu, hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık, Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler ve milli sporcuları kabul etti. Size refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye teslim etmeye çalışıyoruz diyen Erdoğan, amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanızdır ifadelerini kullandı. Gençliğimizin en büyük sorununun sosyal medya olduğunu da vurgulayan Erdoğan, duruşumuzla gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız diye konuştu. Gençlerimizin her alanda yanındayız. Sabahın manşeti bugün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri külliyede ağırlayan Erdoğan, gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımları gençlerimize yapmaya devam edeceğiz dedi. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet'te de gençler bayramda ataya koştular başlığı dikkat çekiyor. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bayramın en önemli adresi her zamanki gibi Anıtkabir'di. İstanbul'da dev final, yine Hürriyet'in ilk sayfasından bir başlık. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu bugün İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak dev final saat 22'de başlayacak. Her iki takım da tarihlerinde ilk kez Avrupa Ligi finali heyecanı yaşayacak. Biz de bir hatırlatmada bulunalım. İstanbul'daki final öncesi Beşiktaş Park çevresindeki yollar trafiğe kapanacak. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'ndaki çok sayıda caddede önlemler sabah 11 itibarıyla başlayacak. 5 ile sel uyarısı NTV Haber portalında manşet şu dakikalarda. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ili etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağışın Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Durmak yok, 19 Mayıs'ta bile satmaya devam. Sözcü'nün manşeti, Erdoğan'ın tek imzasıyla 23 ilde 864 bin metrekare alan satış için orman vasfından çıkarıldı. 2,4 milyarlık hazine arazisinin satışı da dünkü resmi gazetede yayımlandı. Cumhuriyet mirası demeyen iktidar ilk 4 ayda 167 milyon dolarlık özelleştirme yaptı. Kıyım ormana dayandı. Cumhurbaşkanı kararıyla Muğla'dan Artvin'e, Sakarya'dan Malatya'ya 23 ilde 864 bin metrekare alan orman vasfından çıkarılıp hazineye devredildi. Özelleştirme yoluyla satışın önü açıldı deniliyor detaylarda. Son bir başlık Posta gazetesinden. Helal olsun Kocaeli'de terör gazisi Yaşar Saral, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla evinin bodrum katını müzeye dönüştürdü. Saral, bine yakın tarihi objenin bulunduğu evini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Saral, aldığımız her nefesin birileri sayesinde olduğunu gençlerin unutmamasını istiyorum diye konuştu.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Haftanın tam ortasındayız ve Arzu Kaya karşınızda. Her sabah olduğu gibi bu sabah da çok keyifli şarkılarla sabahınıza eşlik edeceğim. Yolda olanlar var şu dakikalarda, sabah sporu yapanlar var, yürüyüşte olanlar var ve kahvaltı hazırlayanlar var. Her neredeyseniz ve ne yapıyorsanız aynı frekansta aynı şarkılarla keyif yapmaya devam ediyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Pekala, o zaman devam edelim. Açın radyolarınızın sesini ve bu güzel şarkılara siz de eşlik edin. Hoş geldiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saate montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Gençlik Haftası Vatan'da 18-22 Mayıs tarihleri arasında Casper A80 1342 BE00 PVSK Intel i5 işlemcili Nirvana hepsi bir arada bilgisayar 37.999 liraya, Onvo MX02 1600 watt elektrikli scooter 38.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Vatan.

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

Çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde money kampanyalarından 2 kat daha fazla money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı

0: modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, sizi
2: düşünen bir evim. Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Son dakika.
2: Malatya'da deprem oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Kayseri gibi birçok ilde de hissedildi. Deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Malatya Valisi Seddar Yavuz gelen son bilgilere göre olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. NTV'ye konuşan Profesör Doktor Okan Tüysüz de artçı sarsıntılar olabileceğini söyledi.
1: Son dakika.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop Radyo burası, Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Güzel bir çarşamba sabahındayız. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, yoksa yoğun bir trafiğin içinde misiniz? Oflayıp poflamayın. Çünkü oflayıp poflamak bence zaman kaybı. Zaten şu anda o sıkıcı durumun içindesiniz. Çıkabiliyor musunuz? Alternatif yollarınız var mı? Yoksa bulunduğunuz durumu kabul edin ve şarkılara eşlik edin. İnanın bana, bu şekilde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bu şarkı hepinize iyi geliyor.

Evet, şimdi araç sahiplerini ilgilendiren bir haberle devam edelim. Araçlarda bulundurulması gereken zorunlu ekipmanlar listesi genişletildi. Yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra stepne ve lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor. Araçlarda bulunması gereken ekipmanların eksik olması araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilecek. Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
1: gelsin. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
3: iyi gelecek. Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata,
2: happy sigorta. Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
4: gelecek. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: da burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı bakıp katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

hava nasıl olacak? Meteorolojiden aldığımız son bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul, Bursa, Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar var. İzmir'de aynı şekilde. Başkent Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Kulağınız bizde olsun.

0: istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bahar sağanakları sürüyor. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında yurt genelinde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli. Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yeni saatteyiz. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Ve WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Bir markette çalışıyorum, kasadayım. Mağaza çalışanları olarak her sabah Kral Pop Radyo dinliyoruz. Şu an tüm ekip size el sallıyor. Özellikle fanatiğiniz olan İbrahim. Lütfen ona selam gönderir misiniz? Tabii ki gönderirim. İbrahim, sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkıyı bekleyin lütfen. Bir diğer mesajsa şöyle: eşimle arabada tartışıyorduk. Kral Pop Radyo'da çalan şarkı başlayınca ikimiz de aynı anda sustuk. Şimdi barıştık sayılır. Radyonun birleştirici gücü diye buna derim ben, demiş. Bir daha sakın tartışmayın. Belki de sıradaki şarkı size güzel bir mesaj verecek. Dinleyin ve tadını çıkarın.

0: vakti kaçırma.
1: En uygun Milo çek, Milo sil,
2: Milo puf, Milo puf puf. Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
16: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
15: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
16: Aygaz diyorum.
17: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
18: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
19: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesi güncellendi. Hadi gelin bakalım ilk 5'te kimler yer almış? 5 numarada Emre Fel ve Fantakıl işbirliği Bir Güldün. 4 numarada APO Ömrüm. 3 numarada Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 2 numarada Blok 3 Kusura Bakma. Yerini kime kaptırdı? Evet, Manifest ve Ajda Pekkan işbirliğine. Hileli haftanın bir numarası. Hileli çıktığı günden itibaren tüm listeleri alt üst etti. Zirveyi hak eden bu şarkı bana göre uzun haftalar bir numarada kalacak. Listenin tamamı için kralmüzik.com.tr adresine girebilirsiniz. Ya da Kral Mobil uygulamasından da takip etmeniz mümkün.

Sürekli aynı mutsuzlukları mı yaşıyorsunuz? Peki, o zaman dinleyin lütfen. Eğer hayatınızdaki herhangi bir olayı hata olarak kabul ederseniz, aynı olayı tekrar tekrar kendinize çekmiş olursunuz. Ta ki olaya bakıp ben bu olaydan ne öğrendim deyinceye kadar. Ancak ondan öğrendiğiniz şeyi hazmettiğiniz zaman kurtulabilirsiniz. Kabul ettiğiniz an o sizi terk edecektir. Ne sebeple olursa olsun hayatınız üzerine kara kara düşünmeyin. Temizlenmenin yolu çamurda yuvarlanmak değildir demiş Aldous Huxley. Bu çok önemli mesajı unutmayın lütfen. Artık geçmişi bırakın. Hatalarınızı düşünmekten vazgeçin. O zaman emin olun her şey çok daha güzel olacak. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Yine çok sevdiğiniz bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: üreticisi Yiğit Akı ileriye götürür. Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

zaman yine çok hızlı geçti, öyle değil mi? Evet, programın sonundayız ve Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Yine tabii ki en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Kimselere söz vermeyin, aynı yerde buluşalım olur mu? Ve gün boyunca Kral Pop Radyo en sevdiklerinizle yanınızda olmaya devam edecek. Yarına kadar görüşünceye dek hepinize mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum. Hoşça kalın.

0: KTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

Deniz. Venevidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Venevidi göz.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim,
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Debi Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Sütaş Ayran.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya futbolunda gözler bugün İstanbul'da olacak. Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg saat 22'de Beşiktaş Park'ta kupa için sahaya çıkacak. Dev maç için İngiltere ve Almanya'dan 30 bini aşkın taraftar İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi. İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz sakatlığından dolayı Wimbledon'dan çekildi. Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bahar sağanakları sürüyor. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında yurt genelinde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli. Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. Risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla!

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te

içimdeki zemberek kırılır artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

0: Metropop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 20 Mayıs Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Kahramanmaraş, Tunceli, Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz olumsuz bir ihbar almadıklarını söyledi. Deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gençlerle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, gençlerin omuz vermediği mücadele kalıcı olamaz. Biz bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık dedi. Almanya tarafından gönderilecek Patriot Hava Savunma Sistemi Haziran ayı içinde göreve başlayacak. Sistem 6 ay boyunca Türk hava sahasını koruyacak açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme toplantısında gündemde İsrail'in Sumut filosuna saldırısı da vardı. İsrail tarafından alıkonulan Sumut filosu katılımcılarının bir an önce serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Rusya lideri Putin, Amerikan Başkanı Trump'ın ziyaretinden bir hafta sonra Çin'de. Putin ilk olarak Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin stratejik bağlarına dikkat çekildi. Putin de Xi de ikili ilişkilerin eşsiz olduğuna dikkat çekti. Ülke genelinde sağanaklar sürüyor, rüzgarlar serin esiyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara kuvvetli sağanak yağışlı 18, İzmir sağanak yağışlı 25, Bursa ve Antalya sağanak yağışlı 23 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya futbolunda gözler bugün İstanbul'da. Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg saat 22'de Beşiktaş Park'ta kupa için sahaya çıkacak. Dev maç için İngiltere ve Almanya'dan 30 bini aşkın taraftar İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi. İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz sakatlığından dolayı Wimbledon'dan çekildi. Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı.

Merhaba, Kral Pop'la birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Aramızda son zamanlarda bir yerlere gitme kaçma fikri olanlar var mı? Belki de çok sıkıldınız yaşadığınız yerden, belki şehirden, belki de tatil ihtiyacınız var. Olabilir mi? Şehirden uzaklaşmak, telefonu biraz kenara koymak, sakin bir yerlere gitme hayali kuranlar. İşte sizden bahsediyorum. Çünkü insan zihni sürekli aynı tempoda kalınca yoruluyor, değil mi? O yüzden artık birçok kişi büyük hayallerden önce küçük nefes alanları aramaya başladı. Benim çevremde de öyle. Bir sahil kasabası, kısa bir hafta sonu, sakin bir yerde bir kahve molası. Ve galiba modern insanın en büyük lükslerinden biri de kafasını gerçekten dinleyebilme lüksü. Eğer bunu başarabiliyorsanız yaşadığınız şehirde, ne mutlu size. Senden

0: güzel olmuşsun ya. Böyle rengarenk ya. Dön.
1: O kıyafetlerde benim eski acılarım var. Yaşadıklarım var. Ama ben artık acı değil. Ben artık mutluluk isterim.
0: Sen dün gece burada yattın.
1: Yok, az önce geldim. Dedim şurada uyuyormuş gibi uzanayım, poz vereyim. Acaba civan beğenir mi? Ne olmuş mu?
0: Ciddisin.
1: Lütfen gülmekten ölmeden gideyim artık.
2: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Hayatımızdan eksik etmediğimiz telefonlarımızla alakalı sizlere sormak istediğim bir şey var. Belki şu anda beni dinlerken bile telefona bakıyor olabilirsiniz. Peki film açıp aynı anda telefona bakanlardan mısınız? Hani bu olabilir. Radyo dinlerken aynı zamanda telefonda işini görürsün. Bu normal bir şey çünkü dinliyorsun, diğerinde bir şeyleri görüyorsun. Fakat televizyon izlerken ya da bir film izlerken farklı bir ekrana bakmak işte o biraz kafa karıştırıyor. Dizi oynuyor ama el telefonda. Çünkü artık tek ekrana odaklanmak zorlaştı. Günümüzün sorunu belki siz de yaşıyorsunuzdur, farkında değilsinizdir. Sürekli çoklu ekran kullanımı dikkat süresini etkiliyor denildi. Bunun sebebi ve çoğu zaman fark etmeden hiçbir şey tam olarak yaşayamıyoruz. Bunun da farkına vardınız mı bilmiyorum ama bazen problem vakit bulamamak değil, dikkatimizi bir yerde tutamamak. Neden çoğu zaman bir şey yaparken sadece o işi yapmıyoruz? Çünkü

Şu anda işinde çalışanlar, mesaisinde olanlar, sizlere güzel bir iş günü diliyorum. Peki yoğun musunuz? Yoksa müsait değil misiniz şu anda? Çoğu zaman müsait değilim demek zor geliyor, değil mi? Bazılarımız hayır demekte zorlanır, müsait değilim demekte zorlanır. Telefon çalar, konuşmaya başlar karşındaki, tam da önemli bir andasındır. Belki en yoğun haldesindir ama şu an uygun değilim demeye çekiniriz. Sürekli yetişmeye çalışmak, herkese cevap vermek, kimseyi kırmamaya çalışmak. Çünkü çoğumuz müsait değilim demeyi hala suçluluk gibi hissediyoruz. Ne tuhaf değil mi? Halbuki sınır koyamamak zihinsel yorgunluğumuzu arttırıyor. Ama buna rağmen ihtiyacımız olan şey herkesi ya da etrafımızdakileri mutlu etmek zannediyoruz. Belki de asıl ihtiyacımız olan şey herkesi mutlu etmek değildir. Biraz kendimizi korumak, biraz da kendimizi düşünmektir. Bu bir bencillik değil. Kendimizle hayat arasında ve başkaları arasında denge kurma meselesi.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
3: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Çiğ üreticisi Yiğit Akı ileriye götürür. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran

Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Size soracağım soruyu herkes cevaplayabilir. Hepimizin bir gardırobu, bir giyinme dolabı var değil mi? Gardıroplarımızda kıyafetlerimiz var. Olması gerektiği gibi. Peki sürekli aynı kıyafetleri mi giyiyorsunuz? Muhtemelen hayır değil mi? Çoğunlukla aynı kıyafeti tekrar giymekten çekiniyor olabilirsiniz. Özellikle de sosyal medya çağında sürekli farklı görünme baskısı oluşmuş durumda. Halbuki yıllarca aynı montu, aynı ayakkabıyı severek kullanan bir nesildik biz. Peki ne oldu da daha sonra aynı kıyafeti tekrar giymekten çekinir olduk? Bir tüketim araştırması var karşımda. Hızlı moda kültürü insanlarda sürekli yenileme hissini yarattı deniliyor. Ama sanki son dönemde değişiyor bu değil mi? Yeniden sadeleşmeye başladık gibi geliyor bana. Günümüzde stil dediğimiz şey sürekli yenilik değil, sürdürülebilirlik. Kendine yakışanı bulmak bana kalırsa en önemlisi. Sizce de öyle değil mi? Ne san-

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bahar sağanakları sürüyor. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında yurt genelinde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli. Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Sarıza.

Mutfak'ta beraberiz. Ben Mert Rus Şükrü. Bu aralar gece uykularınız düzenli mi, yoksa gece zihnim bir türlü durmuyor diyenlerden misiniz? Sabahleyin düşünmediğiniz, aklınıza gelmeyen düşüncelerin tamamı gece mi geliyor? Gece motivasyonu diyoruz buna. Peki neden bütün hayat planları gece gelir insanın aklına? O motivasyon niye gece gelir? Var mı bir sözünüz, düşünceniz? Spora başlayacaksın, hayatını düzene sokacaksın, yeni kararlar alacaksın ve bütün bunlar genelde gece akla gelir. Gece sıkışır için ya da gece bir şeyler yapmam lazım demeye başlarız. Çünkü günün karmaşası azalmıştır artık. Zihnimiz kendine dönmeye, içe dönmeye başlamıştır. Bir uzman görüşü var bu konuyla ilgili. Gece saatlerinde düşünsel farkındalık artar deniliyor. Çünkü uyaranlar azalmıştır. Ama iş uygulamaya gelince sabah alarmın çalmasını bekleriz. Yani gece motivasyon gelir ama sabah aynı motivasyon.

0: toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Sıradaki şarkı Blastic. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor.

0: tüketici Tekken biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

geçtiğimiz dakikalarda bahsetmiştim, yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz diye. Çoğunluk yoğun olduğunu düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Gerçekten mi yoğunuz peki? Yoksa zihnimiz hiç durmadığı için mi kendimizi yoğun zannediyoruz? Bazen fiziksel olarak bir şey yapamıyoruz mesela. Ama yine de yoruluyoruz. Özellikle de daha ortalama yaşlardaysanız, daha fazla sorumluluğunuz varsa, sürekli düşünmek, plan yapmak, bir şeyleri kafada taşımak da ekstra yorgunluk anlamına geliyor. Evet, zihinsel yük modern çağın en büyük stres kaynaklarından biri diye geçer ve galiba artık insanın en büyük ihtiyacı sadece dinlenmek değil, zihnimizi susturabilmek, sakinleştirebilmek. Ama bunu yapabilen varsa aramızda ne mutlu, bize de öğretin nasıl yapıldığını.

Sık sık yeni mekanlar keşfetmeye çalışan dinleyicilerimiz var mı aramızda? Evet, bazı mekanlar sebepsiz yere iyi gelmez insana, değil mi? Bazı rutin mekanlarımız vardır. Klişedir bizim için ama ısrarla oraya gitmeye devam ederiz. Belki ışığı, belki koku.

kokusu, belki müziği. Çünkü insan bulunduğu ortamdan, düşündüğünden daha fazla etkilenir ve bizi etkileyen ortam artık bizim ortak noktamız, buluşma noktamız ya da vazgeçilmezimiz olabilir. Şunu söyleyebiliriz, fiziksel ortamlar insanın ruh hali üzerinde doğrudan etkili olur. Evet, o yüzden bazı yerlerde içimiz açılır, bazı yerlerde içimiz daralır, nefes almakta zorlanırız. Yani mekanın ruhu dediğimiz o ruh vardır ya, ya da o söylem vardır ya, o mekanın bize neden iyi geldiğini tercümesi bana kalırsa mekanın ruhu. Belki ışığı, belki kokusu, belki de müziği, belki de sadece

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haftaya paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Şoto
8: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

Hafta ortası itibariyle sosyal medyada karşıma birçok 90'lı yıllar partilerine dair davetler geliyor. Evet, hafta sonu çok oluyor bu tarz davetler ve organizasyonlar. Peki niye eskiye dönüyoruz diye de sormadan edemiyoruz tabii. Son zamanlarda birçok insanın ortak cümlesi eskiden hayat daha sakindi, eskiden daha keyifliydi, eskiden daha eğlenceliydi. O yüzden 90'lar bence o popülaritesini koruyor. Daha az bildirim, daha az hız, daha az yetişme telaşı vardı. Sizin var mı ekleyeceğiniz? Var tabii, olmaz mı? Teknoloji gelişirken hayatın temposu büyüyor. Ve insan bazen yetişmeye çalışırken kendini kaybediyor. Öyle değil mi? O yüzden artık birçok kişi daha sade bir hayat fikrine kendini daha yakın hissediyor. Birçoğumuz böyleyiz belki de. Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şey daha fazlası mı? Yoksa var olanlarla yetinip biraz yavaşlayabilmek mi? Cevabını bulmak zor. Kişiden kişiye göre değişiyor tabii ki. Ama buna verilecek cevap önemli bir farkındalığa neden olabilir. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: ve 12 aya varan taksit için kazancım net, sigortam
1: net. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
4: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Sütaş Ayran. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katı.

0: Sen bu gece o kadar büyük bir şey öğrendin ki. Kalbin dolu, ruhun dolu, zihnin çok dolu.
1: Derya yaşıyor yani, öyle mi? Kardeşinin kanı yok ellerinde.
0: Senden saklamaya mecburdum Dile. Hakkını helal et.
2: Ya Ferman Hanım öylese Derya ablamın yaşadım. Allah korusun.
3: Sevdiğin Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

0: giderim üstünü.
1: Destek de geldi. Yeni yol ve yöntemleri istişare ediyoruz dedi. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise İmralı'ya statü tartışmalarına tepki gösterdi. Grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, statüsü bellidir, terör hükümlüsüdür diye konuştu. Şişli Belediyesi'nde başkan vekili yine değişti. Göreve geçen hafta başlayan Ayhan Terzi'nin yerine Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna atandı. Gazze'deki ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumut filosuna İsrail ordusu saldırılar düzenledi. 50 tekneden 85 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 428 aktivist Aşdod limanına götürüldü. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti. Sarsıntı birçok ilde de hissedildi. Hastaneye başvuran 74 kişiden 15'inin hafif yaralı olduğu aktarıldı. Uzmanlar 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçılarının devam ettiğini vurguladı. İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Park çevresindeki yollar trafiğe kapandı. Barbaros Bulvarı ile Çırağan, Dolmabahçe ve Süleyman Seba caddelerine araçla girilemiyor. Dolmabahçe Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar ve Maçka caddeleri de trafiğe kapalı. Galata Köprüsü, Sıra Selbiler, Tersane, İnönü ve Mete caddelerinden de araçla geçişe izin verilmiyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanak yağış geçişleri devam ediyor. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
2: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Bahar sağanakları

0: sürüyor. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında yurt genelinde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli. Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli. Tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

20 Mayıs Çarşamba hafta ortasına ulaştık. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı 107. yıl dönümünde coşku duyarak minnet duygusuyla hep birlikte omuz omuza kutladık. Ve yeni bir gün mesai saati başladı. Günün öğleden sonrası saat 16 itibariyle de Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Hafta içi her gün olduğu gibi önümüzdeki 2 saatinizde iyi hissettiğiniz, motive olduğunuz, dinlemeyi sevdiğiniz şarkıları, her an dinlemekten keyif alacağınız şarkıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada Malatya'ya geçmiş olsun. Battalgazi ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki bir deprem. Çok çok geçmiş olsun. Haber merkezimize de teşekkür ederiz. Günün gelişen olaylarını paylaştılar. Gün içerisinde gelişmeleri aktarmaya devam edecekler. Manifest daha iyiyle devam edelim.

0: baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Bayram yaklaşıyor. Kurban Bayramımızın geri sayımı devam ediyor. Önümüzdeki hafta hep birlikte Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bu hafta Cuma itibariyle birçoklarımız için mesai saati bitimi demek, 9 günlük resmi tatilin başlangıcı demek. O yüzden aracıyla uzun yola çıkacak dinleyicilerimize o gün gelmeden hatırlatalım. Lütfen araçlarınızın bakımlarını gözden geçirmeyi ihmal etmeyiniz. Uzun yolda bir aksaklık yaşamamak adına uzun yolda da bize düşen görevler var. Emniyet yetkililerimizin kontrolleri sıkılaştıracağı ile ilgili, daha çok noktada kontrol gerçekleştirileceği ile ilgili hatırlatmalar, uyarılar, açıklamalar yaptılar. Ayrıca biz de özellikle uzun yolda her iki saatte bir mola vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Emniyet kemerlerimizi takacağız. Hız limitlerine kesinlikle uyacağız. Şimdiden iyi yolculuklar. Ayrıca şu an trafikte olan herkese bir kez daha iyi yolculuklar konusunu açmışken, Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılar Poison, Uyuyamadın Dimi ile devam ediyor.

0: Şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden.
1: Yeni projeler, yeni ortaklıklar, albümler, tekliler derken müzik endüstrisi içinde yoğun bir dönem devam ediyor. Yaz öncesi yepyeni şarkıları duyuruyor sanatçılarımız. Sevgili İrem Derici'de uzun süredir üzerinde çalıştığı 4. stüdyo albümünün geri sayımı devam ederken bu albümden Kim Özleyecek şarkısını 15 Mayıs'ta izleyicisiyle, dinleyicisiyle buluşturmuştu. Dijital platformlarda paylaştı. Şarkının sözü ve müziği de Mert Çodur imzası taşıyor. Düzenlemede de Kerem Akdağ var. 4. stüdyo albümü Olay Mahalli 5 Haziran'da dinleyicisine kavuşuyor olacak. Bu albümde Sezen Aksu'dan Murat Güneş'e, Onur'a, Mert Çodur'a çok önemli isimler, çok değerli isimler bulunuyor. Albümle ilgili gelişmeleri, yepyeni müzik haberlerini kralmüzik.com.tr'den sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz her an. Ayrıca listelerimize de kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Şimdi Afra, Sefo, Aşiyan dinliyoruz.

0: diyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Teknolojileri Media Markt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler Media Markt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. Media Markt. I got a good
1: feeling. I got a good. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
3: En uygun.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında.

0: Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Süper Lig tamamlandı. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması için geri sayım devam ediyor. 22 Mayıs'ta Cuma akşamı oynanacak karşılaşma 20.45'te Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar dileyelim. Hak edenin kazanacağı, Türkiye Kupası'nın sahibi olacağı bir mücadele dileyelim. Bu arada futbolla ilgili konu açmışken bu akşam UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Alman Freiburg ve İngiliz Aston Villa takımları arasında karşılaşma oynanacak. Taraftarlar günler öncesinden İstanbul'a teşrif ettiler. Bu mücadele öncesinde bazı yolların trafiğe kapalı olduğunu hatırlatalım. Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de bu güzergahlarla alakalı trafiği kontrol edelim. Oradan geçen, orayı kullanan dinleyicilerimize bir hatırlatma olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da uzun süre listelerde zirvede yer alan şarkılardan biriyle daha devam edelim. Çağla, Doğu Sivek, Seni Düşündüm.

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bahar sağanakları sürüyor. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında yurt genelinde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli. Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

çarşamba hafta ortasındayız. Hafta sonuna ilerledikçe bayram heyecanımız artmaya devam ediyor. Çok keyifli, özenle seçilen şarkılar 24 saat sizinle paylaşılacak. O şarkılardan biri de, yepyeni şarkılardan biri de, son günlerin en popüler şarkılarından biri de Manifest ve Ajda Pekkan Hileli şarkısı. Müzikal kariyerlerinde Manifest grubu için bahsediyorum. Birinci yıllarını doldurdular. Yayımladıkları şarkılarıyla, coverlarıyla önemli bir hayran kitlesi edindiler. Konserlerinde hem şarkıları eşlik edenlerin, aynı zamanda konser alanını dolduranların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yani son dönemin şüphesiz en başarılı grubu Manifest. Bir tarafta da müziğimizin en kıymetli sanatçılarından sevgili Ajda Pekkan, Hileli şarkısı için bir araya geldi ve bu keyifli şarkı kısa sürede hepimizin ilgisini çekti. Dinleyelim ve en iyilere devam edelim.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi

0: Kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

Hafta ortasındayız. Önümüzdeki hafta bayramı hep birlikte kutlayacağız. Kurban Bayramı tatil süreci birçoklarımız için cuma başlayacak ama aslen 26 Mayıs'ta Kurban Bayramı arefesi ve 27-30 Mayıs'ta Kurban Bayramı. Önümüzdeki hafta ile ilgili meteoroloji tahminlerinde özellikle büyük şehirlerimizde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklentisi yok. Genel olarak yağışlar ama Mayıs ayında başlayan soğuk havalar hemen ardında yağışlar şeklinde devam etti. Havalar ısındı, ara ara güneşin yaz havası, yaz hissini hep birlikte yaşadık. Bu haftada yağışlar tüm hızıyla devam ediyor. Tahminlere göre de haftanın kalan günlerinde de yağışlı geçecek. Özellikle 5 ilimiz içinde sarı kodlu uyarı var bugün. Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye. Önümüzdeki günlerde yani pazartesi gününe kadar yurdun büyük bölümünde özellikle perşembe ve cumartesi günü 81 ilimizde gök gürültülü sağanak beklentisi olacak. Bu hafta sonu ile ilgili plan öncesinde bir uyarı. Hava durumu tahmin raporları değiştikçe de haber merkezimiz gelişmeleri aktaracaklar. Ama şu an için önümüzdeki hafta başına kadar yağış var. Önümüzdeki hafta bayram tatili süresince de birçok ilimizde yağışlar duruyor olacak. Kral Pop Radyo'da Linet dinleyelim şimdi.

Dün hep birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutladık. Bir arada olmanın, aynı duyguyla yan yana bulunmanın ne kadar kıymetli olduğunu tattığımız ve bir kez daha minneti sonsuz hissettiğimiz bayramımız geride kalmış oldu. Tabii Gençlik ve Spor Bayramı dedik. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü istatistiklerinde mevsim etkisinden arındırılmış, işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı %15,2, genç erkeklerdeki oran %12,6, genç kadınlarda oran %20,4 olarak ölçeklendi. Yılın ilk çeyreğinde 15-34 yaş grubundaki 6.789.000 gencimiz ne eğitimde ne de istihdamda yer aldılar. 2026 yılı ilk çeyreği için söylüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu verilerini de aktarmış olduk. Kral Pop Radyo'da. Şimdi de Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Telefon deyince vatan.

0: EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında. Pilot
2: garaj şoför ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy
3: sigorta. MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Ritmini yakala. Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Ne güzel olmuşsun ya, böyle rengarenk'e döndüm.
3: O kıyafetlerde benim eski acılarım var, yaşadıklarım var. Ama ben artık acı değil, ben artık mutluluk isterim.
2: Sen dün gece buradaydın.
3: Yok, az önce geldim. Dedim şöyle şurada uyuyormuş gibi uzanayım, poz vereyim. Acaba civan beğenir mi? Ne olmuş mu?
2: Ciddisin.
3: Lütfen gülmekten ölmeden gideyim artık.
4: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Bugün 20 Mayıs, tarihte 1933 yılında Türk Hava Yolları Kurumumuz kuruldu. Ayrıca Türkiye'de uluslararası rakamlar 1928 yılında kabul edildi. 1920 yılında da ülkemizde ilk hemşire okulu hizmete girmiş oldu tarihte. Ve 1946'da ülkemiz UNESCO anlaşmasını onayladı. Ayrıca 20 Mayıs'ta doğum günü olanlarımız var. En başta sağlık diliyorum. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar diliyorum. İyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Ve bugünkü yayınımızı tamamladık. Birazdan Bay J harika sohbetiyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben yarın saat 16'da Perşembe şarkılarıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: İstanbul bugün önemli bir finale ev sahipliği yapıyor. Avrupa Ligi'nin şampiyonu belli olacak. Aston Villa ve Freiburg saat 22'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Beşiktaş futbol yapılanmasını şekillendirmeye başladı. Başkan Serdal Adalı sportif direktörlük için Önder Özen'le anlaştı. Resmi açıklamanın ardından siyah beyazlılar teknik direktörünü belirleyecek. İngiltere'de Premier Lig'e çıkma mücadelesine casusluk skandalı damga vurdu. Rakiplerinin antrenmanlarını gizlice takip ettiği tespit edilen Southampton, Hull City ile oynayacağı playoff finalinden ihraç edildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin finaldeki rakibi ise yarı finalde Southampton'a elenen Middlesbrough oldu. Cumartesi günü Wembley'de oynanacak maçın yaşanan olağanüstü durum sebebiyle ertelenmesi gündemde. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Bahar sağanakları sürüyor. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında yurt genelinde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli. Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Bay J'yi sunar.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

İyi akşamlar Türkiye, nasılsınız milletim? Sabah gidip o uzun zamandır istediğiniz spor arabayı satın aldınız mı? Hayır mı? Ben de almadım, alamadım. Hadi program yapıp gülelim o zaman, haydi. Adım Bay J, Kral Pop Radyo'da. 35 yıldır Türkiye'de, 8 senedir burada Kral Pop Radyo'da sunduğum komedi programını sunmaya devam ediyorum. Bir de sloganım var, sinirden ışıldıyorum. Bir sürü motivasyonel slogan buluyorum gün içinde kendime. Hayat pahalı, huzur pahalı, boşanmak daha da pahalı. Haydi gülelim. Bu yüzden komedyen oldum ben. Acıların. Bu kadar şeye rağmen hala şaka yapabiliyorum. Demek ki sorun bende. Bu da slogan. Ne haber millet? Bayram tatili sonrası. İş yeri kastı mı bugün? O zaman benimki gibi bir iş bulsaydınız. İş yerim yatak odamın yanında. Ha, gönül ister bir iş yerim yatak odam olsun. Ama hayatta her şey mük olmuyor. Mük olmuyor. Sağlık olsun. En azından yakınındayım. Yayınlarım sırasında zaman durmuş gibi hissediyorsunuz. Biliyorum. Bunun sebebi şu. Işık hızında zaman dururmuş. Yani ışık hızında giden bir proton. O gördüğünüz zaman o proton aynı zamanda 14 milyar yıl önce büyük patlama anındaki protonla aynı zaman diliminde sıfır noktasında. Bunları anlamanızı beklemiyorum hemen. Sadece bilin ki o proton benim. Evet. 35 yıldır aynı yerde aynı şakaları yapıyorum ama modası geçmiş veya kendini tekrarlayan biri değilim. Relativistik olarak hala 1998'deyim. Sadece o kadar. Hızlıyım, hızlı. Gerçi ekonomiye bakarsan Einstein bugün yaşasa görelilik teorisini bırakırdı. Çünkü artık zaman değil, maaş bükülüyor. Maaş bükülüyor. Ayın 3'ünde yatan para ayın 5'inde ışık hızıyla kayboluyor. Adam markete giriyor, çıkıyor, içeride geçen süre 11 dakika, biyolojik olarak 6 sene yaşlanmış çıkıyor. Böyle. Ben artık alışveriş yaparken ürün almıyorum millet. Ürünlerle vedalaşıyorum. Geçen gün zeytinyağıyla bakıştık. O bana baktı, ben ona baktım zeytinyağına. İkimiz de bunun yürümeyeceğini anladık. Artık yürümeyeceğini anladık. Sorun sende değil, bende dedi. Fark etmez dedim, sorun kimde olursa olsun salatayı ayçiçek yağıyla yiyorum. Olan oldu. Hadi selametle. Uğurlar ola. Taş baskı sızma. Extra virgin olive oil. Zeytinyağısı. Extra virgin. Ultra bakire zeytinyağı. Bir de insan yaş aldıkça acayip şeyler değişiyor. Eskiden spor araba hayali kuruyorduk ya işte anonsun başında bahsediyor. Şimdi mesela belim çok kötü ağrıyor birkaç gündür. O olmasın tamamım ben. Bıraktım spor arabayı falan. Gerçekten otomobil posterleri asardık gençken duvara. Şimdi İnternetten ortopedik yastık araştırıyorum ben. Ya hayat insanı yavaş yavaş böyle bir premium dedeye dönüştürüyor yani. Hiçbiriniz genç kalmayacaksınız, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hayır, yaşlanmanızı dilemiyorum ama olacak. Onu söylüyorum. Ne olursa olsun. Sinirden ışıldamaya devam ediyoruz. Başka çare yok. Gülmezsek gerçekten bak oturup gerçekleri düşünmemiz gerekecek. O da bu programın bütçesini aşar. Katiyen bana gerçekleri konuşma riskini almamı gerektirecek bir maaş ödemiyorlar. Net söyleyeyim. Adım Bahşem. Kral Pop Radyo'da birazdan yine burada olacağım. Sakın bir yere ayrılmayın. Gitseniz de hayat pahalı, çok uzağa gidebileceğinizi zannetmiyorum. Gidebiliyorsanız da helal hoş olsun. Ayrılmayın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: afiyet de ye.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bolero. Bolero. İç giyimden çoraba, her anımda yanımda o. Bolero.
3: Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle. Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Ritmini yakala, Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

millet, bayram bitti. Gerçek hayat yeniden başladı. İş yerleri açıldı. Alarmlar yeniden kuruldu sabah için. İnsanlar yeniden bu e-postayı biraz daha profesyonel yazabilir miyim diye birbirine eziyet etmeye, yapay zekayı esir almaya devam etti. Yani medeniyet geri döndü millet. Medeniyet geri döndü. 2026 medeniyeti. Hoş geldiniz. Ben bugün kendi kendime düşündüm. Hayat gerçekten çok acayip bir sistem. Küçükken özgür olacağımızı sanıyoruz. Büyüyünce anlıyoruz ki aslında sadece daha pahalı problemler satın almaya başlıyoruz. O kadar. Çocukken okuldan kaçmak istiyorduk. Şimdi insanlar toplantıya girmemek için ölü taklidi yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten. Bir arkadaşım geçen gün Zoom çöktü. Zoom çöktü yalanını o kadar kullandı ki şirkette IT departmanı terapiye çağırmış adamı. Gerçi dürüst olayım. Kim çalışmak istiyor ki gerçekten? İnsanlık olarak garip bir noktadayız. Herkes erken emeklilik videoları izliyor. Aynı zamanda 24 saat online. Yani adam Bali'de yaşayıp Hindistan cevizi suyu içip pasif gelir yaratmanın 14 yolunu anlatıyor mesela. Anladın mı? Pasif dediğin şey buysa aktif çalışmayı düşünemiyorum ben. Peki. Ben artık başka bir evredeyim. Spor araba hayali az önce bahsediyordum. Bitti. Sessiz bir klima. Kaliteli ortopedik yastık dediğim gibi duygulanıyorum bunları görünce. Yaş ilerledikçe insanın eklemleri değişiyor. Hayalleri de değişiyor. Eklemler de. Kişisel gelişim sloganları. Millet sürekli motive olmaya çalışıyor. Ben de kendime slogan buluyorum artık. Bakın dünya çok değişti. Eskiden insanlar gizemliydi. Şimdi herkes birbirinin ne yediğini, nerede oturduğunu, hangi filtreyle selfie çektiğini biliyor. O kadar görünür hale geldik ki. Gerçekten bütün yapay zekalar bizi yargılamaya başladı. Gece 02:17'de yine sucuk yemişsin bari. Bildirim geliyor düşünsene. Ya şeye çok gülüyorum. Güzel kızlar Instagram sayfası açıp artık başlığa yapay zeka değilim yazıyorlar. Bazı komik olan hala bazıları inandırıcı gelmiyor. Evet. Bilmiyorum evime gelirlerse belki inanırım da yani. Burada nasıl şey yapayım ben öyle. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. İnsanlık tarihte hiç olmadığı kadar bağlantılı. Aynı anda hiç olmadığı kadar ayrık ve çok yorgun. Çünkü beyin sürekli açık. Telefon açık, uygulamalar açık. Sinir sistemi açık. Bir tek banka hesabı biraz kapalı gibi. Bu dahiler de 50 tane flört uygulaması icat ettiler. Herkes birbirini kolayca buluyor her yerde. Bir tane nasıl refah içinde yaşarız uygulaması yok. Varsa da ki kesin vardır eminim uygulaması. O kadar zor ki vazgeçip aboneliği bitiriyorsun. Ben uğraşamam yani. O yüzden artık kendime çok yüklenmiyorum millet. Çünkü fark ettim ki hayat yani büyük ihtimalle mükemmel olmak değil bir kere onu biliyoruz. Arada sırada kahkaha atıp sinir krizi geçirmeden...

de bitti. Hey, insanlık kısa süreliğine özgür bir birey gibi yaşadı. Şimdi tekrar şifre yenilemeye, toplantıya girmeye. Ya ne yapalım bugün bilmem ne, toplantılar bilmem. Bugün çarşamba ve çarşamba acayip bir gün. Yani haftanın başı değil, sonu değil. Bildiğiniz insan ruhunun koridorda beklediği gün. Öyle. İnsanların içinden de bugün şu geçiyor biliyorum. Hava güzel ya. Dün tatildi ya. Ya inanamıyorum ya, daha yeni tatil yapmıştık. Yeni mi iş başladı ya? Sen hep bunu yapıyorsun Cem. Sen hep bunu yapıyorsun. Evet. Bir adam hayatına not normal devam ederken bir anda Birleşmiş Milletler'de savaş suçu işlemiş gibi hissettiriliyor. Eşi tarafından, sevgilisi tarafından, karısı mı artık bilmiyorum. Ne yaptım yine ben diye soruyor. Kız diyor ki gerçekten bilmiyor musun? Bana mı soruyorsun? Kendi yaptığın şeyi bana mı soruyorsun? Lütfen. Cem. Sonra da bu konuyu konuşmak istemiyorum deyip 50 dakika konuşuyor. Böyle. Tabanam. Bir süre annemde kalmayı planlıyorum. Belki hani karımın yüzünü görmezsem ilişkimiz devam eder. Bu romantik bir cümle değil bu arada. Bu karantina yöntemi. Adım Bayce, ünlü bir radyo sunucusuyum ama sokağa çıktığım anda sizlerden biri, sıradan bir vatandaş oluyorum. Vatandaş değilim. Değilim, Türk değil, İtalyan vatandaşıyım biliyorsunuz. Downloadable content gibiyim. İndirilebilir içerik gibi bir şeyim Türkiye'de. Bu yüzden bu radyoda bulduğum bu iki saatlik şöhrete ihtiyacım var. Yani ikamet işlemlerim sırasında gerçekten işe yarıyor sevginiz. Evet. Ülkemize barış ve dostluk için geldim. Zaten gece hayatında bana denk gelenler ne kadar dost canlısı olduğumu bilirim. Bazen gereğinden fazla dost canlısıyım. Polis gelene kadar herkesle kardeş olabiliyorum. Ama dost canlısı olmadığım alanlar var. Ortak pizza sipariş etmekten nefret ediyorum. Abicim herkes kendi pizzasını söylesin. He? Kalabalık grup pizza söylüyor. Biri diyor ki soğan da olsun. Diyor ki soğandan nefret ederim pizzada. İtalyanım ben. Biz soğan koymuyoruz pizzaya. Adam diyor ki aman ne olacak, ayıklarsın. Niye ya? Niye ayıklayayım? O zaman cam kırıkları da koysunlar. Onları da ayıklarız. Mikro cerrah mıyım ben? Herkesin takıntıları var. Ben pizza konusunda hassasım yani. Karım pizza yeme şeklimden iğreniyor. Bugüne kadar bana yaptığın her şeyi affetsem bile pizza yeme biçimini affedemem dedi geçen gün. Öyle bir söylüyor ki sanki onun beni affetmesiyle dosyalar kapanıyor. Benim yaşadığım travmaların hiç önemi yok. Çünkü pizza gelince peçeteyi üstüne basırıp fazla yağ çekiyorum. Sonra da o peçeteyi yiyorum israf olmasın diye, tamam mı? Bakın yeterince lif tüketmiyoruz millet. Ondan sonra niye kabızım? Burada ileri seviye sağlık sistemi kurmaya çalışıyorum. Pekala, şimdi reklamlar sevgili. Ya da ben bilmem, belki de şarkı çalacaktır. Ben konuştuktan sonra hiç reklam girdiği oluyor mu? Haberim bile yok. Vallahi bile. Ne baba, yayın yönetmeni miyim ben?

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Ritmini yakala, Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
4: Cool.
5: Yeni Sprite Cool Mint.
6: Bayağı cool.
3: Yeni Sprite Cool Mint.
5: Dene gör.
7: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
10: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
11: TEB o kadar iyi ki TEB.
12: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımı çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla
1: Gelsin. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam.

0: herkese iyi akşamlar.
1: Birazdan Bahçeli'den dinleyeceğiniz şakalar yapay zeka tarafından yazılmadı. Kurumsal toplantıda üretilmedi. Ve gençlere ulaşalım diye hazırlanmış böyle bir sosyal medya içerikleri de yok. Bunlar tamamen doğal ortamında yetişmiş organik saçmalıklar sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Karım benim mizah anlayışımdan hiç hoşlanmıyor.
0: Normal Bahçeli, yayında sürekli neler yapıyorsun kadına?
1: Onun bana yaptıklarını konuşalım mı? Neden bir liste yapmıyoruz hem? Neyse. Çalışırken bütün gün bilgisayarımın başındayım. Alışveriş yapmaya bayılıyorum online sitelerden. Dedim ki evde biraz atmosfer yaratayım dedim. İnternetten şu klip çekimlerinde kullanılan duman makinesinden aldım.
0: Ne var? Ben sizin alışverişlerinize karışıyor muyum?
1: Makine çalışınca ev böyle korku filmine döndü. Karım da bağırıyor. Zehirliyorsun beni Bayce. Sonra dedim hiç komik değil Bayce. Bakın bir insanın hiç komik değil dediği şey gerçekten komikse ben ona daha çok gülüyorum. Komik çünkü komik yani göz gözü görmüyor evde. Kediler duvara çarpıyor filan. Hatta şunu net söyleyeyim, yaptığım şeyleri komik bulan güzel bir kadın çıksa bütün mal varlığımı üstüne yapabilirim. 4 kedi. Ekonomim sayesinde çok büyük riskler almıyorum şükür ki. Neyse makine çalıştı evsiz altında. Kedi koridorun sonunda paranormal varlık görmüş gibi yan yan yürümeye başladı. Kadın beni bulup öldürmeye çalışıyor.
0: Bayşe! Bayşe!
1: Ben de dumanın içinden şöyle sesler çıkartıyorum. Sonra bana diyorsunuz ki neden yalnız kalmayı seviyorsun? Çünkü benimle yaşamak gerçekten tam zamanlı bir deneyim. Millet, herkes beceremiyor. Size de oluyor mu bilmiyorum. Bazen insanın kafasına saçma sapan bir melodi takılıyor. Ama gerçek şarkı değil. Sizin uydurduğunuz rezalet bir şey. Evet. Sabah çöpü atıyorsunuz mesela. Kapak açılıyor, koku geliyor. Siz diyorsunuz ki... Wow, wow, çok kötü kokuyor.
0: Ne besler oluyor mu?
1: Mesela beyniniz bütün gün onu çalıyor.
0: Wow, wow. Wow, wow. Kokuyor. Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah kısmı çalıyor. Şarkının gerçek olduğuna kendinizi ikna edip inandırmanız gerekiyor. Çok önemli. Ben psikolog değilim. Psikiyatr hiç değilim. Ama bence beynimiz fazla dolduğu zaman kendi kendine ekran koruyucu açıyor. O yüzden aynı melodiyi tekrar tekrar düşünüyorsunuz. Sistem kendini kitlemesin diye arka planda saçmalık oynuyor. Anladın mı? Çünkü insan beyni aslında bilgisayara çok benziyor. Simülasyon teorisine inananlar var ya. Normalde mükemmel çalışıyoruz ama biraz yorulunca anlamsız hatalar vermeye başlıyoruz. Bir odaya girip niye girdiğimizi unutuyoruz. Telefonu buzdolabına koyuyoruz. Şifreyi değiştirip yeni şifreyi anında unutuyoruz. Sonra da teknolojiye kızıyoruz. Halbuki geçen ben kumandayı ararken elimde tuttuğumu fark ettim. Mesela ne yapsın teknoloji bununla? Anladın mı? Yani ne yapsın? Elindeyim kanka diye bağıracak hali yok ya. Ay. Yapay zeka insanlığı ele geçirmeden hemen önce insanlığın kendini çözmesi gerekiyor sorunlarını bence. Bir haber okudum geçen gün. Yeni fitness trendi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Öfke boşaltma seansı. İnsanlar gidip özel odalarda bağırıyor. Rıaa diye eşya kırıyor, balon patlatıyor, yastığa beyzbol sopasıyla vuruyor. Özellikle stresli çiftlere iyi geliyormuş. Bakın net söylüyorum. Karım gidip kontrollü bir şekilde yastık dövecekse ben buna tamamen varım. Varım. Alternatif senaryolar çok daha pahalıya çıkacak gibi görünüyor evde. Gerçi bana sorsanız stres atmanın en iyi yolu hala sessizlik. Telefonu kapatmak, uzanmak, kimse sizden hiçbir şey istemiyormuş gibi davranmak. Ayrılmayın, burası Kral Pop Radyo, Bay J yayında şimdi.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: 20 Mayıs çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındaki manşet: tüm yurtta sağanak var, 5 kente sel uyarısı. Gök gürültülü sağanak yağış 81 ile etkisi altına alıyor. Hafta boyu sürmesi beklenen yağışın Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu sel alarmı da verildi. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Manşet: fırtına öncesi sessizlik bozuldu. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz ve ödeme yapmadan geçmeye çalışan bir tankeri kamikaze İHA ile vurduğunu açıkladı. Olayın bir istisna olduğunu belirten yetkililer, Boğaz'dan geçişlerin tamamen kendi izin ve koordinasyon sistemleri aracılığıyla yürütüldüğünü vurguladı. Anadolu Ajansı'ndaysa manşette küresel Sumut filosu var. İsrail Dışişleri Bakanlığı küresel Sumut filosuna saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filodaki 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği belirtildi. İsrail'den hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelede bir diğer alt başlık: limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüzüstü yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü. TRT Haber'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemde: büyük Türkiye'yi asrın parlayan yıldızı yapacağız. Bugün grup toplantısında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimilerimiz hapis yattı, kimilerimiz işkence gördü. Ötelendik, dışlandık, kendi öz yurdumuzda örselendik ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır dedi. Haberler.com'sa Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır başlığıyla karşılıyor bizi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamayla uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması istendi. Net gündemde Habertürk'e uzanalım. Dikkat çeken manşet: Netanyahu ne istersem onu yapacak. Amerikan Başkanı Trump gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu ne istersem onu yapacak dedi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nı derhal açmamız gerekiyor, acelem yok, daha az kişinin ölmesi tercih ederim şeklinde konuştu. Trump, İran'la savaşın uzadığı yönündeki eleştirilere ise katılmadığını, Amerika'nın Afganistan ve Irak gibi ülkelerde yıllarca kaldığını ve binlerce asker kaybettiğini anımsattı. Biz 3 aydır İran'dayız ve bunun da çoğu ateşkesle geçti. Sadece 13 kişi kaybettik değerlendirmesinde bulundu. Net gündemin kapanışını mega kentteki sürücülerimiz için bir uyarıyla yapıyoruz. Bugün saat 22'de UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Park çevresindeki yollar trafiğe kapandı. Freiburg'la Aston Villa arasındaki maç nedeniyle Barbaros Bulvarı ile Çırağan, Dolmabahçe ve Süleyman Seba caddelerine araçla girilemiyor. Dolmabahçe Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar ve Maçka caddeleri de trafiğe kapalı. Galata Köprüsü, Sıra Selbiler, Tersane, İnönü ve Mete caddelerinden de araçla geçişe izin verilmiyor.

0: spor haberlerini sunar.
1: İstanbul bugün önemli bir finale ev sahipliği yapıyor. Avrupa Ligi'nin şampiyonu belli olacak. Aston Villa ve Freiburg saat 22'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Beşiktaş futbol yapılanmasını şekillendirmeye başladı. Başkan Serdal Adalı sportif direktörlük için Önder Özen'le anlaştı. Resmi açıklamanın ardından siyah beyazlılar teknik direktörünü belirleyecek. İngiltere'de Premier Lig'e çıkma mücadelesine

casusluk skandalı damga vurdu. Rakiplerinin antrenmanlarını gizlice takip ettiği tespit edilen Southampton, Hull City ile oynayacağı playoff finalinden ihraç edildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin finaldeki rakibi ise yarı finalde Southampton'a elenen Middlesbrough oldu. Cumartesi günü Wembley'de oynanacak maçın yaşanan olağanüstü durum sebebiyle ertelenmesi gündemde.

0: Bayce burada. Kral Pop Radyo'da. Umarım güzel bir çarşamba günü geçiriyorsunuzdur sevgili dinleyiciler. Gün henüz bitmedi. Yapacak bir şeyler var hala. Benim yanımda çalışma arkadaşlarım var. Yanlış anlayın. Bunlar iyi insanlar filan da. Yani hataları yok. Benimle birlikte vakit geçirmek istediğim insanlar bunlar değil. Yoksa onları ne günahı olacak yani? Bunları koymuşlar burada. Kim peki birlikte vakit geçirmek istediğin insanlar Bayce? Ya şimdi söylersem yüzeysel bir insan olduğumu düşüneceksiniz. Gerçi 35 yıldır radyodayım. İnsanlar benim hakkımda bir rapor çıkartmıştır. Büyük ihtimalle yüzeysel biri oldum. Mesela diyelim haber bölümünde son derece ciddi profesyonel bir gazeteci yerine atıyorum. Serenay Sarıkaya otursun. Bir dakika dinleyin önce, hemen yargılamayın. Tamam, evet, belki haber spikeri tonlaması yok. Türkçesi de biraz Amerikancaya benziyor, yalan değil. Belki ekonomi haberlerini okurken ara sıra kikirdeyebilir ama yine de haberleri anlayacaksınız sonuçta. Kim önündeki kağıttan okuyor, anlamayacak mısın? Türkçe konuşuyor kadın.
1: Ve yani Bayce, insanlar seni ünlülerle takılıyor sansın mı istiyorsun ha?
0: Canım, eğer tek hedefim olsaydı programa yıllardır oyuncu çıkarırdım zaten. Ayrıca olay tamamen tersine dönerdi. İnsanlar Serenay bayağı büyümüş olmalı şöhreti. Bayce'nin programına çıkmış zaten gibi şeyler konuşurlardı. Ayrıca daha kötüsü ne biliyor musunuz? Hanım bak kız şöhret olmuş, Bayce'nin yanında oturuyor. Ne yapıyorlar bilmiyorum, ciddi konuşuyorlar galiba. Artık insan tanışmak istediği insanla hızlı tanışmak istiyor. Çünkü yaş ilerledikçe şunu fark ediyorsun. Hiçbirimizin ne kadar zamanı kaldığını bilmiyoruz. Bir bakıyorsunuz dünyanın en yaşlı adamıyla röportaj yapıyor. Adam 118 yaşında. Sağlıklı yaşam sırrınız nedir? Adam sabah güne içki içerek başlıyor. Kahvaltıda sadece hayvan yağı yiyor. Sonra akşam haberlerde bu adamı görüyorum. Ben de mutfakta kızarmış tavuk mu yesem, salata mı diye vicdan azabı çekiyorum. Adam 118 yaşında hala motosiklet kullanıyor. Ben probiyotik yoğurt seçmeye çalışıyorum. Bırakıyorum. Bu haberleri vermeyin. Çok kötü etki bunlar. 40 yılda bir çıkar böyle biri. Demek ki uzun yaşamın sırrı sağlık değil, inat. İnat. Hey ara yaz geliyor. Bu yüzden bugün sizlere Bahçeden yaza fit girme tavsiyeleri. Artık biraz yemek yemeyi bırakın. İlk tavsiyem bu. Gerçekten yeter. Yani mantı hala mantı. 1,5 İskender. Tamam, yanına köz patlıcan koydun. 30 yıldır aynı tat. Ezberlemiş olmanız lazım artık. Tamam. İkinci önerim, diyet zor geliyorsa tartıyı manipüle edin. Teknoloji çağındayız. Kendinizi neden eski yöntemlerle mutsuz edesiniz gibi bir şey. Üçüncü, özgüveniniz düştüyse sizden daha kötü durumda olan insanlara bakıp moral bulun. Bu insanlığın kuruluşundan beri kullandığı ana sistem. Dört, şirkette altınızda çalışan insanlara toplu mesaj atıp son dönemde inceldiğini düşünen anketi gönderin. Mesela kurumsal psikoloji dediğimiz şey bu. Ve son olarak, bunların hiçbiri işe yaramazsa bol kıyafetler giyin arkadaşlar. Evet, çünkü moda endüstrisinin yarısı zaten optik illüzyon üzerine kurulu. Siz de biliyorsunuz.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Küçük ev aleti istersin, vatanda bulursun. 12-21 Mayıs

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Pilot garaj yolu
2: ekspertiz. Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı eviniz.

0: Süperbant 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Bay J devam ediyor.
4: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Selam, ne habersiniz millet? Burası Kral Pop Radyo. Ben bu frekansın parayla satın alabileceği en vizyoner, en rafine sunucu Bay J. İstanbul'un o kaotik dijital disiplin odalarından kaçıp programı çok uzun yıllardır Bodrum'daki evimden, o çok kıskandığınız elit stüdyomdan yapıyorum. Biliyorum, dışarıdan bakınca şezlonga uzanmış elimde buzlu içeceğimle sadece boş boş oturan bir tatil burjuvası gibi duruyorum. Ama size gerçek insan çaresizliğini anlatayım. Şu an o kadar çok çalışıyorum ve ter döküyorum ki program sırasında tam 4 defa çamaşır değiştirmek zorunda kaldım. Hangi çamaşır Bay J, konuyu kapatalım. Şimdi orayı geçtik. Gerçi bunun asıl sebebi benim deham değil, evdeki klimanın yazın gelişini sabote etmek için yine tamamen çökmüş olması. Ve Bodrum'da klima ustası çağırmak ne demek biliyor musunuz siz? Telefonu açıyorlar. Sanırsın usta değil, kıyamet öncesi insanlığa kurtuluş bileti satan bir tarikat dedi. Adamı buraya getirmek için sözüm meclisten dışarı tabii ki. Adamı buraya getirmek için yalvarıyorum. Resmen randevu vermiyor. İleri böyle fütüristik zaman çizgisi atıyor önüme. Usta, klima eridi diyorum. Adam diyor ki Bay J, en erken kıyamet koptuktan 2 gün sonra, salı öğleden sonra uğrayabiliyor. Tabii evrende atomlar hala bir arada duruyorsa. Ay, peki, son günlerde şu lüks dijital müzayede uygulamalarına acayip kafayı taktım. Bütün gün bir yandan bu başyapıt programı yazıyorum. Bir yandan da gizli oturumlarda açık artırmalara teklif veriyorum. Beni de ya karım yoldan çıkarttı. Tamam, kabul, hayatımda hemen hemen her konuda bir takım kadınlar beni hep bir şekilde yoldan çıkarttılar. Mutlu musunuz şimdi? İtiraflar gününe hoş geldin. Ha? Sağ bacağım sol bacağımdan bir santim kısa, bunu size söylemiş miydim? Ha? Yine de gençken koşu sporunda gizli derecelerim var. Bugün hala 100 metreyi 15 saniyede koşuyorum, biliyor musunuz? 100 kilometreyi de denemedim ama herhalde 10 dakika. Daha kalp krizi geçiririm. Büyük ihtimalle. Neyse. Bir kız arkadaşım bir gün bana dedi ki, ya şu uygulamaya bak, inanılmaz harika bir, yani çok ileri seviye, sınırlı üretim bir tasarım ayakkabı var ama çok pahalı. Gittim baktım, doğru, yani sıradan veri paketi insanlar için pahalı olabilir ama Allah aşkına. Bay J için sadece çitleyecek bir çekirdek parası. Yani siz de tahmin edersiniz. Hiç bileceğim yoktu kızım valla, neyse. Girdim o anlık hırsla açık artırmaya. O İtalyan tasarımı ayakkabıyı fahiş bir fiyata aldım. Ayakkabı elimde kaldı. Kızı aradım, ayakkabı bende dedim. Nerede sende? Evde, yatak odamda. Almayacak mısın? Yani diye. Gelmedi. Ben ne yaptım? Geçen gün stüdyodaki kıza motivasyon olsun diye, al bunu, hakkındır deyip bayram ikramiyesi gibi hediye ettim. Evet. Çünkü ne derler bilirsiniz, çalışanın hakkını alın teri kurumadan vereceksin. Kız evine gelip ayakkabıyı almadıysa. Çünkü kız gelseydi kıza sadece tebrik kartı verecektim. Neyse ki gelmedi. Böylece beni ne kadar cömert ve vizyoner bir patron olarak tanıyacaksınız bundan sonra işte. Bak, çok iyi. Aslında babamdan kalma genetik bir huyum var. Acayip pazarlık yapıyorum. Ama böyle vaktim ve sabrım olacak. Saçma sapan pazarlık. Yani sırf o heyecanı yaşayabilmek için. Bilmiyorum, dopamin ihtiyacı mı karşılıyor? Gerçekten. Dijital disiplin testi yapıyorum kendime. Atıyorum, hani şu her şeyin küresel boyutta ucuz olduğu teknoloji spotçuları var ya. Milyoncu. Milyon zaten ürünler komik derecede ucuz. Dünyanın en ucuz iş gücünün olduğu ülkelerden geliyor. Oradaki işçiler para kazanmıyor. Hayatta kalmak için montaj yapıyorlar, biliyorsunuz. Gülden. Hayır, gülüyoruz ama yani acıklı da aslında. Neyse. Tezgahta akıllı saatler için silikon bir kordon buldum. Fiyat etiketinde 150 lira yazıyor. Şimdi deneme yapacağım ya, hemen tezgahtarı çağırdım. Ya şefim. Hop. Bir kordon 150 lira diyor. 80 olur mu? Çocuk afalladı, beklemiyor. Hayatı boyunca bir burjuvanın bu seviyeye indiğini görmemiş, deneyimlememiş. Belli ki ilk tecrübesi. Abi dedi, dur ben bir patrona sorup geleyim. Patron da arkada, duyuyorum kısık sesli. Abi bu herif 150 liralık kordon için 2026 yılında 80 lira olur mu diyor. Ne yapayım? Patron da bağırıyor arkadan. Olmaz de, olmaz de. Yanıma geldi elime. Olmuyormuş abi, kurtarmıyor diyor patron. Ben devam diyorum. Ya bu seferlik yapın bir şey, ayağımız alışsın ya. Sen kordonu bir deneyelim. Rengi solmazsa gelir yüksek fiyatından bütün renklerinden alacağım, tamam? Param yok değil. Prensip. Yine gitti patrona. Patron sonunda sıkıldı. Ne isterse atsın gitsin başımdan. 100 liraya aldım kordonu. Aslında daha ucuz alırdım da. Orada bir arkadaşım yanımdaydı. İtibarımı daha fazla sarsmak istemedim. Yoksa alırdım. 60'a da alırdım.

iyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, burası Kral Pop Radyo. Ben bu frekansın kulaklarınıza getirdiği, o sırada işsizim diye hiç zorlanmadan transfer ettikleri Bay J. Ama beni sakın öyle piyasadaki o ucuz günübirlik popüler içeriklerle karıştırmayın. Ben lüks bir müzayedenin en arkasında sergilenen, herkesin anlayamayacağı o feci pahalı soyut sanat eseriyim. Onun gibi. Neyse ki patron sanattan anlayan klas bir insan olduğu için akşam şovunun kalitesini yükseltme adına benim bu mikrofona transfer etmeyi başardı. Ben ağam, dün Bodrum'daki evden bizim hanım ağayı, annemi aradım. Anne dedim, Bahçe oğlum dedi. Evet benim anne dedim. Kadın dedi ki, sen 93 yılında o eski çalıştığın radyoda teknik arıza yüzünden akıma kapılıp ölmemiş miydin? Ana unuttum aradım ya. Yalanı unuttum aradım ya. Ben diyorum ki, kadındaki bu fütüristik zaman algısını nasıl düzelteceğim şimdi? Sonra neyse. Doğaüstü olaylardan korkuyor musunuz millet? Ha, korkuyorsanız ayıp değil. Yani paranormal durumlar. Boru değil. Paranormal. Boru değil. Yani Bodrum'da bazen çok ıssız olabiliyor. O ıssız taş evlerin karanlık köşelerinde her an bir şey çıkabilir biliyorsunuz değil mi? Ama bir erkek olarak, hayatta hiçbir krizden ürkmeyen bir ego abidesi olarak net söylüyorum. Ben hayatımdaki kadından korkuyorum sadece. İsteyen öcü gelsin, isteyen hayalet gelsin. Sana bı. Birçok beni dinleyen erkek çok iyi anlıyordur. Sokaktaki kedilere mama dağıtırım, karaya dijital destek sağlarım. Evdeki otoriteye karşı hiç şansım yok ya. Atıyorum dışarıda bir şey canını sıktı. Mesela pilates stüdyosundaki o sonradan görme kadınlardan bir tanesi bir ters laf etti. Ya da ne bileyim birlikte çalıştığı vizyonsuz bir proje müdürü moralini bozdu. Olayı orada çözememiş. Hala köpürük, kurulmuş. Eve tam bir canlı bomba gibi gelmiş. Tahmin edin bakalım günün sonunda bu krizin faturasını ödeyen kim? Ben! İşte tam o saniyelerde kafamda şu kurtuluş planı beliriyor. Bahçe. Ölene kadar hayatında bir kadının olmaması o kadar da bir korkunç bir şey değil. Neden Bodrum'un yüksek tepesindeki o izole yel değirmenlerinden birini kiralayıp tek başına yaşayan bir keşiş olmuyorsun? Neden? Yani farklı sosyokültürel geçmişlerden geldiğimiz yetmiyormuş gibi. Kadınlarla tamamen farklı yazılıma sahip oluşumuz da biz erkeklerin işleri iyice kaotik hale getiriyor. Ben İtalyan vatandaşıyım, Cenovalıyım. Benimki İskeçeli, 10 kardeşin en küçüğü. Ben onu bizim aileyle tanıştırdım. Bizimkilerin o burjuva protokolüyle toplam 5 dakika sürdü. Geçen ben onun ailesinin yanına gittim. Kapıyı bir açtım, içerisi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festival alanı gibiydi ya. 10 kardeş, eşleriyle birlikte 20 kişi. Onların çocukları, halalar, enişteler derken içeride 54 kişilik bir insan seli var ya. Arkadaşlar bir dahaki sefere gerçekten cuma akşamı buluşmak için olimpiyat stadını mı kiralasak, ne yapsak yani? Bir ev mümkün değil. Benim bütün sülaleyi toplasan 12 kişi ediyor. Akşam evde toplansak ancak bir masa okeyi kurabiliyoruz. Ya, o kadar. 12 kişiyle 3 masa kurulur biliyorum. 8 kişi oynamak istemiyorum. İtalyanlar da çok popüler değil okey. Ne yapayım?

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Pop, pop, kral pop. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylı

0: Afiyet de ye.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek. Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
5: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun
2: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Pop Radyo burası, Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Yıllardır bu ülkenin akşam radyosu dinleyicisine o hiç sahip olamadığınız entelektüel derinlikten esintiler sunmaya, ruhunuza güzel mesajlar üflemeye çalışıyorum. Ama bence siz beni yeteri kadar efektif kullanamıyorsunuz. Bakın, ortada devasa bir marka değeri var arkadaşlar. Yani bu ismi Bay J, ticari bir deha olarak kullanabilirsiniz. Şu an İsviçre'li lüks bir saat markasıyla bir işbirliği içindeyiz. Ama büyük sponsorum olmadığı zamanlar patrona soruyorum. Arada sırada neden benim devasa bir ana sponsorum olmayabiliyor diye. O da diyor ki kibarca, Bay J, hiçbir küresel marka kendi imajının senin sarkazmın yüzünden tarumar olmasını istemiyor. O açıdan hali hazırda şu anda sponsoru olan Argivit'e ayrı bir teşekkür borçluyum. Evet, gerçekten bu korkusuz insanlara şakacı bir yaklaşım gibi duruyor. Ama arkasında acı bir doğruluk payı var. Çünkü bana dünyanın parasını verseler bile bir markayla canlı yayında alay etmeme ihtimalim çok küçük. Çok küçük. Peki ben bu mikrofonda en çok kimi pohpohlayıp övüyorum? Tabii ki kendimi. Şimdi soruyorum size. Neden bir akıllı girişimci çıkıp bugüne kadar, atıyorum misal, Bay J Premium İpek Sabahlıkları gibi lüks bir giyim serisi sürmedi piyasaya? Yani her gün bu mikrofonda 2 saat boyunca bağıra bağıra kendi sabahlıklarımın reklamını yapıyor olacaktım. Bilinç altında zaten Bay J için kredi çekmeye hazır bir kitle var. Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bu İpek Sabahlıkları gördüğü anda ihtiyacı olsun veya olmasın anında kartı limitsizce çekecekti. Kadın erkek fark etmez. Sabahlık sabahlıktır. Hepimiz uyanıyoruz sabahları. Ondan sonra Bay J bizim için ne yapıyor diye sorgulamaya kalkıyorsunuz. Yani bir ara bu vizyonumu hatırlayın. Size hayatınızın ticari fırsatını sunuyorum bu arada. Güzellik. Artık o kadar göreceli bir kavram haline geldi ki. Estetik cerrahinin ve yapay müdahalelerin geldiği bu fütüristik nokta gerçekten muazzam arkadaşlar. Muazzam. Yani eskiden bu işler popüler değilken çirkin birine bakardınız. İçinizden şu aristokrat bir kibir geçirirdiniz. Ben ölene kadar bu insandan daha güzel kalacağım. Şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Asla emin olamıyorsunuz. Acaba 2 ay sonra benden daha yakışıklı olmayı başarır mı diye panikliyorsa artık herkes her hücresini o kadar çok düzelttiriyor ki ve zımparalatıyor ki hiçbir yerine dokunmamış organik birini görünce saygıdan önümü ilikliyorum. O da benim. Aynada kendimi görünce göbeğimi ilikliyorum. Bir keresinde bir kızla takıldım kısa bir süre. Fizik muazzam, tam bir heykel. Ama o dudak dolgusu ve yüz botoksu o kadar ileri seviye bir mühendislik harikasıydı ki arkadaşlar. Kız normal dururken bile sürekli birine ıslık çalacakmış gibi görünüyordu. Ama ben istemiyorum yani. Harika bir kadına benziyordu ama yüzün geometrisi. Ya nasıl anlatayım? Büyük falan değil. Başka bir tasarım hatası vardı. Kafam çok yerindeydi. Tam hatırlamıyorum aslında. Yalan olmasın. Gece tanıştık ve sanırım dudakların ve elmacık kemiklerinin yüzdeki koordinatları doğru girilmemişti. Bazen oluyor. Bir insanı öperken yüzünün porselen tabak gibi yüzünüze çarpıp gözünüze girmemesi lazım. Öyle değil mi? Zaten bu modern dünyanın kurumsal ilişkileri de tamamen sahtelik üzerine kurulu. Zürih'te davranış bilimciler var. Ofis içi yazışmalarda ve mesajlaşmalarda o sahte gülücük emojilerinin kullanımı üzerine bir araştırma yapmış. Konusunda ilk olma niteliği var. Bu çalışma ne yapmış biliyor musun? O kurumsal yazışmalara koyduğunuz yapay emojilerin karşı tarafta hiçbir olumlu etkisi olmadığı gibi aksine karşınızdaki de feci bir samimiyetsizlik ve olumsuz etki yarattığı kanıtlanmış. Yani sevgili beyaz yakalılar, o nefret ettiğiniz müdürünüze mesaj sonuna, e-postanın sonuna gülücük emojisi koyarak pasif agresiflik yapmayı bırakın. Bilim bile sizin o maskenizi düşürdü.

0: Soundfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt. I got a good, good
2: feeling. I got a good, good. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz

0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu.
6: Sen bu gece o kadar büyük bir şey öğrendin ki. Kalbin dolu, ruhun dolu, zihnin çok dolu.
7: Derya yaşıyor yani öyle mi? Kardeşinin kanı yok ellerinde.
6: Senden saklamaya mecburdum işte. Hakkını helal et.
8: Ya Ferman Hanım öylese Derya ablamın yaşadı. Allah korusun.
9: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kral

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil tutmayı istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: güzel olmuşsun ya. Böyle rengarenk. Ya dön.
1: O kıyafetlerde benim eski acılarım var. Yaşadıklarım var. Ama ben artık acı değil. Ben artık mutluluk isterim.
0: Sen dün gece burada yattın.
2: Yok, az önce geldim. Dedim şöyle şurada uyuyormuş gibi uzanayım, poz vereyim. Acaba Civan beğenir mi? Ne olmuş mu?
0: Ciddisin.
2: Lütfen gülmekten ölmeden gideyim artık.
3: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.